0: Figyelnek, figyelnek, figyelnek, te hunatta, figyelnek, te hunatta. Amma.
1: Figyeneklerden tekrar igazlaşası Ati Kozan. Sigiz, sigiziz, 251 81. Oo, Ati.
2: Veliga dostlara şundaki məqlumat iriştirgenler. Yenisi, her bir ülken kişinin uz siri var iken, hem onlarını şantajlau bik yingil digenler. Veli sınav kararga bulan, iga koyta da enisine.
3: Emin barısında bilem.
2: Enisi ağırınıp şıkkanı hem Veliga 100 sum birgen.
4: Eti yine güne gitmesin har.
2: Gide alga taba, etisi yanına kilene.
3: Emin barısında bilem.
2: Etisi de kızarını hem 500 sum tuttura. Eti yine güne gitmesin har. Veliga bu bikta aşoy, hem ikinci günü irten ilk karşımdaki poşta hizmetkarın kuradam.
3: Emin barısında bilem de.
2: Baştalyonun sumkısı tüp gide, gözlerinden yaş atılıp şığa. İki kolu iki yakka şeyle de onu yılmayıp.
5: Ne basıp durasın? Kil, etiğini kışıp al oğlum.
6: Hayvanlarga azık əzirlərgə də, süt yetişdirirgə də texnika kerak. Preslar, özü tiyəb boşata dırğan orbalar, tırmalar. Abixozanğa müraciət etigiz. Şaltratığız. 8800 250 2581. Abixozan, sıyırların rəhmət aytır, əkurşların günləşir.
7: Yaxşı keyif. Qatar radiosunda.

0: üzülüp sigan donlu buğun vekiline şiksiz rahmetimizni bildirebiz. Kuklarımız oyaz, illerimiz tınış bulsun. Sizin Tatar Radyosu.
1: Yaxşı keyif Tatar Radyosu'nda.

Olga Atova sizden kelgen xabarlarını okuyayım. Xayırlı beyrem günleri bilen sizni tatar radiosu hem tınlaushılar, köklerimiz tınış hem ayaz bulsun. Kiş bilen toğanlar bilen şaşlıkka jıylabız. Tradiciyi boyunca minzeleden İlfar yazıp jibergen elgi xabarını minen indişip. Tradiciyalar var kişilerde. Bir gaybet şulay 9-cı mayda toğanlar bilen birge jıylıp oturu. Mena kalsa ayrışa kumilge rəxat indi ol. Xayırlı günler toğan apadan beyrem qıymağı aşap qaytıp kilebiz. Big zur rəhmət onarga. Yılda 9-cı mayda şulay jiyaul biz ne olmaz dile yazıp jibergen. Mine mında da şunda yok tradiciyi de beytesim gile. Jından da indi mine beyrem kıymağı oşap paydıp gilerim. Minim tecrübemde de şulay bar idi. Biz de yılda jiyilip beyrem kıymağı oşuyduruyuk. Eh mine xatireler yoğarıp gitti. Big zur rahmet. Dostlar siz de yazıqız. Bizden Ali Hotline biz devam ette. Vaqtı biz biraz gana bar. Şuna kure oşuqız. Yoqınlarınızın şulay kutluysuqız. Kese selamlar jiberesiqiz. Kese bizden barlıq haberler kuşumtaları da sizden için 3 8 91 72 3 8 8 91 72 3 8 8

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨꼬났다 비게넥 깨꼬났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거는 실세 아삐 꼬장 시그 시그즈 이게 이질레 이그르마 비스틱 산베 오 아삐
2: Parkda yurganda xotini erinam.
3: Mana sen yoningdan biror qiz o'zib ketganda, sen unga shunday deb qarab qolasan, o'zingning uylanganligingni unutgan shekilli.
2: Kerasin shama turib, shu vaqtdagina men o'zimning uylangan ekanligimni tushunam.
4: Hayvonlarga oziq asirlarga da, sut yetishtirishga da texnika kerak. Presslar, o'zi tiyab bo'shatadigan orbalar, tirmalar. Abi Qozonga murojaat etingiz. Shaltiratingiz 8800 250 2581. Abi Qozon, sig'irlarga rahmat aytir, akushlaring kunlashir.